Şimdiye sefiyalı diyen tıkkı otur. Nasıl etler ettiğimle nukta bürmüse bata.